da yüzdü oranezi. Adam zerni aldamıyor hep. Araç onun aradığında ayağım tutup hırlar çorum en. Aldaysa ayağım dinlere dire. Ayağım tutup hırlar çorum en. Oğlum bağırıyor.